beri magazinlerimi tavayı dersa kapılayı kendi bari. Hem videoda açık olayı like, share ve subscribe olayı.